Ita 2 dozen roses. Ijihunt e zon gatsitlat a mat a adagunt e hana hisi. A clave kihe ku hagwat I. Kihe idi hunadats on ta. K Providence kihe idi na kik e wutu. De lin kihe sadida a kihe idi hunadats on lonti. Fort Good Hope. Kihi sadida a kihi edi hunodats on nakhe. Ford Liard kihi sadida a kihi edi hunodats o ek edi. Fort McPherson kihi azo hagwat I kihi edi hunodats o inle. Yatikun kihi edi nanodats o di. Fort Resolution kihi sadida a kihi edi hunodats o lotun. Tlidlikun gihe sluzo hugwat I gihe edi nanudats o inle. Humbatsa sadida a gihe edi nanudats o inle. Gameti gihe edi hunudats o lotun. Hatlode sadida a gihe edi nanudats o nta. Enuvik gihe sadida a gihe edi hunudats o ta. Norman Wells kihe sadida a kihe edi hunudats o eketa. Palahakta kihe edi eketa. Sax Harbor kihe tsuagut in kihe edi dink ewutu. Taktiakta kihe kuzo hugwat in kihe edi lon din. Tulida gihe sadida a gihe edi hunudats o lontin. Alahakta gihe azo hugwat I gihe edi hono. Wikwiti gihe tsungwia at in gihe edi hunudats o eketa. Wati gihe edi hunudats o lotun. Wrigley gihe edi hunudats o ekedi. Tsutsuk e gihe tsuzo hugwat I gihe edi nanu. Zon sumbak e dehta di lon guhe sadida a guhe edi nanu datso inle. Iye mat a adagont e iye hatlon. Di se de sin de titla hondi dat a ye Cecilia Rabiska siga yatini yon un iye ta hana hisi no.

asigallallu tizeketa le iyitayat hisdani un iyi hadiye tung tung uwlata iyi sugugillane ti idaitzik iyi ya iyi akun yagetiga yagetitlahun tung tung uwla iyi sugugilla wikeni data itso hagi iyi hadi na het in hani dungi leni data dutsu gutsa gidi de masitsinwa ginwu hunte iyi hint a yetincho government a lagi de iyi foreman skili hani hi iyi ta krip hani kun gimu wulayi hani hi gechi itso dung u akun neginwa hunte iyi tso o na het in kileni data akun sigwahle hagidi agidi iyita idaitsik et akun yagetitla hunt a dunku sigugilla hunt e iyita hadi iyi tswagut in data ye yatikutsun na huvian iyitso odze hunzin de akun yagetian iyitso iyi masi cho Cecilia Rabiska sutsu inkle di St. Michael's Bichukun Choir Gijin Wutsiko.